Nasıl bakıyorsun ki, lütfen ağam tın kuyaslık but, lüko kalsatnık.